Yetmen tübede nusup degen kişi toy verip toyga bir top ırçılar gelet. Oşonun içinde anjiyan taraptan gelgen Karamursa degen jaşakın arkalık karıya Naken degen akındı kaptap koyu beret. Naken bolsa jaşı 60'tan aşıp kalgan, oğuzunda tişi jok, oncak gözünün kişine jazdımıra körgön kişiken, bu seni alı geçe türüyü jürgön kanday balaketsin dep, jaşakın Karamursa karıya Nakendi kaptap durgan jeri deydi.

Tomuğun kaçkan nakenim sen toyğırdaysın gününde Toğulunu vatından kula bülbe tününde Aldığında kızıl atındın jalın birden üresin Jırgap jatkan elindin jiyinin qaydan küresin Jalgız gözün karaylap bir günü jardan kula bülesin Talayan kaçkan nakenim senin tarılıp tırmın ösün Altmış jaştın aşsan da koyçun arigen ölbey jüresin

kize karga yağmur arbor. Kimci bu yıllay bir gün. Kize tuvam hamur